0: Yani güvenlik kontrol edeyim. Sana boş verecek.
1: Şey, Polin, bağırın şey, büyük.
0: Sana boş verecek, ben bağırsa giriş.
2: Coming from Medic 132. We are status clear, priority 2. We call it code stroke to Barnes St. Peters.
0: 132, status clear, priority 2, code stroke to Barnes St. Peters.
2: No further assistance.
0: Cast clear.